0: istemediğini bir kez daha
1: İki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
2: המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.